0: 하루 세그 세하이메 하시엔나랑가요 웨이트메도 흐에꿰로 아조페사타보이 아리 하조푸주베이 아리 오쇼쿠엔테포
1: 슈라 슈라 흐에꿰로이
0: 와라그요이 게사자베 오아사베테이 슈레로 에주미나 콤파니에로 아헤노야 오완 콤플레토이 테 흐에프레 베데이타조베 아보이 파싱콜리토 아리 오보보아자이
2: Oh, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya